temi ope lope baba mi baba onile ola ologun ajobo oba tin gbebi giga sola oba to pe lokanrin kese alapa kabi kabi baba mi opo si nle ile dawo opo si nle ile faya onlopo mule ro moja le kan ologun ajobo oba pani jejeje bi eti iye metu o le jipo tabi ikoyingi baba mi ojopo ke bi ikoyege ngoke o bi ologun eru o inu mi ndun lawe e ba npe baba ara bless your memory ke ba ngbo yin soke olu